0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
4: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol Fit Sports.

doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Keep it locked for Fresh Dance FM.

dekorasyonlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para kasası 2799 lira 90 kuruştan başlayan fiyatlarla.
1: Genç Yapı Market'le evinize geç müşteri.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Meyerist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meyerist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meyerist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş.
3: Genç Yapı Market'le evinize geçmiştirin.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: Keep it locked for Fresh Dance FM.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda.

Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.

0: Mourinho, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yeni

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Keep it locked for Fresh Dance FM.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast? Güçlü ol, fit ol.

Onların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında. The voice, the sound, the soul.

0: duvarlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM, Dance FM, there is no other choice.
2: No other choice.

guess I'm gone.

Mourinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.

Reklam. Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.

0: katıl. VIP Sports Club'la güçlü ol, fit ol. Güçlü ol. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.

0: Aykut.
1: Leoni ve Don't Worry ile yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Hafta ortası çarşamba gününde yine harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. Bu kez Calvin Harris ve Jazzy bize eşlik ediyor. Satisfy.

0: sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: with Aykut.
1: DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise'da Dance FM'de dinledik. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Yeni eklenen podcastlerimize de oradan ulaşabilirsiniz. Lil Nas X'le devam ediyoruz şimdi. Hotbox.

0: with Aykut.
1: Bob Sinclair ve Drama on the Dance Floor bize eşlik etti. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Çarşamba gününde şimdi Adam Ford'la devam ediyoruz. Move.

0: nights of the summer.
1: Bu yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Meta'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
0: Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik

Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında. Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

Izzet ve Tayla dinledik. Dance FM'de bize eşlik etti. Keyifli dakikalar hafta ortası çarşamba gününde Shakira ve Ed Sheeran'la devam ediyoruz şimdi. Hips Don't Lie.

0: with Aykut.
1: BB Rexha ve Fatus'la bu saate merhaba dedik. New Religion bize eşlik etti. Keyifli dakikalar herkese bir kez daha. Ben Aykut Balcı. Haftanın Hit Mix'te Enima ve Lisa ile devam ediyoruz şimdi. Bad Angel.

sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: with Aykut.
1: Pink Panteras ve Zara Larsson Stateside'la bize eşlik etti. Dance FM'de dinledik. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri bizimle buluştu. Moby Leck ve Salif Keita ile devam ediyoruz şimdi. Yamor.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888. Working, driving, running, or flying.
2: Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: with Aykut.
1: The Dead Dance ve Lady Gaga Dance FM'de bize eşlik etti. Future ve Tyla ile devam ediyoruz. Playlistimize adım attığından bu yana yine sevdiklerimiz arasında yerini aldı. Game Time şimdi Dance FM'de. I heard what you said through the grapevine.

0: with Aykut.
1: David Guetta ve Teddy Swims Gun Gun Gun'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı. Haftanın Hit Mix'te yeni saatte de harika parçalar burada bizimle buluşuyor. Felix Yan ve Cascada, Boy You Turn Me.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM? Music is the answer.
2: Music is the answer.

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
1: FM breaks all the rules. Music.

Jack Style John'la birlikte Turn the Lights Off'la bizimle buluştu. Enerjiplay.com'da yeni podcastlerimiz sizi bekliyor. Google Play'den, Apple Store'dan uygulamamızı da mutlaka akıllı cihazınıza indirin. Katy Perry şimdi Woman's World'le Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
4: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
4: Why Dance FM?
5: Music is the answer.
4: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
5: Music is the

da bize eşlik edecek. Yarın saat 13'te yine buluşacağız. Ben Aykut Balcı, mikrofonda olacağım. Ben giderken Bob Sinclair ve Keiza bize eşlik ediyor. I Can't Wait.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 10 Haziran'ı gösteriyor. İlk 10'unu bitirdik, devirdik. Haziran ayının ve çarşamba gününün akşam saatlerine doğru birlikte ilerliyoruz. Bir saat boyunca müzik dünyasından konuşacağız. Diğer bir saat boyunca da yine farklı konularla sizlerle.

0: this.
1: Reklam.
2: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
3: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kış ortasıyla

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Kylie Minogue uzun süredir konuşulan Madonna işbirliği iddialarına sonunda açıklık getirdi. Pop müziğin iki ikonik isminin birlikte çalıştığı söylentileri özellikle 2024 yılında Los Angeles'taki sahne performanslarının ardından güç kazanmıştı. Ancak Kylie yeni röportajında bu iddiaları net bir şekilde yalanladı. Madonna'nın 3 Temmuz'da çıkacak yeni albümü Confessions 2 için hazırlıklar sürerken hayranlar albümde Kylie Minogue'un da yer alabileceğini düşünüyordu. Özellikle Madonna'nın daha önce Sabrina Carpenter'la düet yaptığı Bring Your Love şarkısı paylaşımı sonrası beklentiler daha da büyüdü. Los Angeles Times'a konuşan Kylie Minogue ise şöyle söyledi: "Bu tamamen rastgele ortaya çıkan bir şeydi" dedi. Ünlü şarkıcı Madonna'nın albümünde olduğuma dair bir söylenti vardı ama hayır albümde yer almıyorum dedi ve ikilinin birlikte çalışma ihtimali aslında uzun süredir konuşuluyor. Madonna'nın 2024'teki Celebration turnesinde birlikte sahneye çıktılar. Can't Get You Out of My Head ve I Will Survive performanslarıyla büyük ses getirdiler. Kylie daha önce

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Cardi B 2026 BET Awards adaylıklarında zirveye yerleşti. Ünlü rap yıldızı bu yılki ödül töreni öncesinde toplam 6 adaylık alarak listenin en çok konuşulan ismi oldu. Cardi B'yi 5'er adaylıkla Kendrick Lamar ve Maria The Sciences takip etti. 4'er adaylık alan isimler arasındaysa Doechii, Doja Cat, Latto ve Teyana Taylor da yer aldı. Öte yandan SZA, Bruno Mars, Chris Brown ve A$AP Rocky gibi yıldızlar da 3'er adaylık elde etti. Cardi B'nin adaylıkları sanatçı kısa süre önce NAACP Image Awards'da yaşadığı tarihi başarının hemen ardından geldi. Ünlü rapçi burada Outstanding Female Artist dahil 3 büyük ödül kazanmıştı ve 99'dan bu yana bu ödülü alan ilk kadın rapçi olmuştu. Bu başarıya en son Lauryn Hill ulaşmıştı. BET Awards'da yılın albümü, en iyi kadın rapçi ve Jay-Z ile Latto ile yaptığı Airtime Remix'e işbirliği dahil birçok kategoride yarışacak. Film kategorilerinde ise One Battle After Another ve Sinners dikkat çekiyor. Oyunculuk tarafında Michael B. Jordan, Denzel Washington ve Colman Domingo gibi isimler aday gösterildi. 2026 BET Awards 28 Haziran'da Los Angeles'taki Peacock Theater'da canlı yayınlanacak. Merakla, heyecanla bekliyoruz. BET Awards bizler için önemli bir ödül.

0: nights of the summer. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, dinlenin en iyi kahvesinin yanında şimdi de

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'ımızıyla devam ediyor. Drake yeni albümü Irishman'la Spotify'da 2026'nın en büyük çıkışlarından birine imza attı. Albümü yayınlandığı ilk 24 saatte tam 140 milyon dinlenmeye ulaşarak yılın yeni streaming rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Drake'in kariyerindeki en büyük ikinci Spotify açılışı oldu. İlk sırada hala 2021'de çıkan Certified Lover Boy bulunuyor. O albüm ilk gününde 153 milyon dinlenme elde etmişti. Haberde ayrıca Kendrick Lamar'la yapılan karşılaştırma da dikkat çekiyor. Kendrick'in GNX albümü ilk 24 saatte yaklaşık 75 milyon dinlenmeye ulaşmıştı ancak genel Spotify rekoru hala Taylor Swift'in The Tortured Poets Department albümüne ait albüm 24 saatte 313 milyon stream elde etmişti. Spotify tarafından kısa süreli bir karışıklık da yaşandı. Başta Drake'in Make Them Cry şarkısının 2026'nın en çok dinlenen günlük şarkısı olduğu açıklansa da platform daha sonra iki rapçinin dinlenme verilerinin yanlışlıkla birleştirildiği kabul etti. Güncel verilere göre bu rekor hala BTS'in Swim şarkısında bulunuyor. Eleştirmenler ise Iceman konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Drake'in ticari gücünün hala zirvede olduğunu savunurken bazı yorumcular albümün fazla uzun ve dağınık olduğunu düşünüyor. Özellikle aynı dönemde Maid of Honor ve Habibti projelerinde paylaşması fazla üretim eleştirilerini de yeniden gündeme taşıdı. Bilemiyoruz artık. Dinleyeceğiz, göreceğiz, biz de yorumlayacağız. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir saat an itibariyle karşıladık haftanın ortasında. Böyle tatlı tatlı ilerliyoruz. Yine müzik dünyasından birçok haberim var ilerleyen dakikalarda. Bol bol konuşacağız.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
3: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Instagram'ın yeni şipşak özelliği sosyal medyada adeta olay oldu. Hala da olay olmaya devam ediyor. Özellik sayesinde kullanıcılar tek dokunuşlu anlık fotoğraf paylaşabiliyor ama işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü birçok kişi hazırlıksız yakaladığı selfilerini ya da filtrelenmiş karelerini yanlışlıkla arkadaşlarına göndermeye başladı. Snapchat tarzı çalışan sistemde fotoğraflar kısa süre sonra kayboluyor. Ancak kullanıcılar yine de mahremiyet ve yanlış paylaşım riski nedeniyle özelliği oldukça temkinli yaklaşıyor. Kimileri bunu daha gerçek ve samimi sosyal medya dönemi olarak yorumlarken kimileri ise tamamen gereksiz buluyor. Eğer siz de bu özelliği kapatmak istiyorsanız Instagram ayarlarından mesaj kutusundan instantsı gizle seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli. Görünen o ki sosyal medya artık kusursuz pozlardan çok anlık gerçeklerin peşinde arkadaşlar. Aman dikkat, yanlışlıkla böyle bir şeyleri paylaşmayın. Özelliği kapatma ihtimaliniz var zaten. Hiç sıkıntı yok. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Müzik dünyasının en etkileyici isimlerinden yıllardır hayranlarının merak ettiği soruya sonunda samimi bir açıklamaya yanıt verdi. 1998'de yayınladığı ve bugün hala klasik kabul edilen albümünden sonra neden yeni bir stüdyo

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Lauryn Hill, insanlar yaratım sürecindeki yorgunluğu ve sanatını dürüstçe koruyarak üretmenin ne kadar zor olduğunu yeterince konuşmuyor ifadelerini kullandı. Başarının bazen sanatı ikinci plana ittiğini söyleyen Lauryn Hill, birçok kişinin müziğe sadece ticari kazanç açısından baktığını da vurguladı. Sanatçı ayrıca hem solo kariyerinin başlangıcı olan Miseducation döneminde her şey için mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti. Bize alan açıldığı için değil, her santimi savaşarak kazandığımız için o albümler ortaya çıktı sözleriyle de dikkat çekti. Aradan yaklaşık 30 yıl geçmiş olmasına rağmen Lauryn Hill'in ilk albümü hala hip hop ve R&B tarihinin en önemli yapımları arasında gösteriliyor. Albümde yer alan Do Whoop That Thing, X Factor ve Everything Is Everything gibi şarkıları da hala milyonlarca dinleyici tarafından dinlenmeye

0: Radyonuz Dans FM'desiniz. Biz de efsanelerle devam ediyoruz.
1: I'm flying, yeah, I'm free now. See now. Society's time, me release now.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlere güzel bir akşam üzeri diliyorum ve dünya müzikleri, dünya starlarıyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Purinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

0: sabah hediye. Çıtı lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Girne Üst Yolda.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

karşısında bir deneyime bekliyoruz. Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her an burada ol. Hemen şimdi aramıza katıl.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

karşısında bir deneyime bekliyoruz. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM.

Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. Dance FM. Spread the word.

0: Dance FM.
1: One, two, three.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kışıltısıyla

competition, just strictly dance. Dance FM.

sound with you. Dance FM.